0: Arcidi, lan Arcidi. Ayarlarım yok, sen dayısın bu. Numaralarım yok, sakalar yok. Kalbim vuruyor ki. Ayarlarım yok, sakalar yok. Ayarlarım yok, sakalar yok. Oh.
1: Yeah.